0: Gel aziz. Gel aziz.
1: Gyan, gyan, miran, gyan.
0: Gyan, ara poja kurbanı olsun Allah'a şovun. Hari alayım, görenin kem bu analayım bu an bahara. Bahara kem bu hoştur ki.
1: Bessat çavhari saydan bedevi dinyazi takaydi hazzeni.

Internasyonal Yerimtirim Piruzbaya Arasay Sarkırdakya Partu Endamu Çalakvanin Verekrava Cihani Kir. Hatmele de Spiker Neva Over Zeynuye Yasadanan Parlaman Iraqi Fraksiyona Parta Demokrata Kurdistan Ragehnit Kuvan Hemi Amadekariyen Xokiri Nebu Daku Kikirnel Mafin Desturiyen Herima Kurdistan Taybeti Dedeme Darışna Raşnevise Proje Yasa Buca Gişti Yasala 2027 da. Avropa Rezgare Duhuke Ali Tadar Dama Pişikdari Kirne de Kula Şaşıya Galeriya Çalakyan Kutabhanan Le Duhuke Le Kongirek Rujnama Vanida Gut Kupeti Via Murku Nasnama Kurdi de Projav Avayen Nuda Behena Ditinu Şevazeki Juantır Benari Xistin. Deverdare Verdaraj Burva Faruk Buradiya Duhuk Ragan bu sala duye Vistavala Verhemin Humali Lisnure Qazda Verdaraj Hatiya Saskirin. Kurtiya Dengubasan Hatna Peşkeşkirin Beminin Şah.

besedi, di besedi. Besevi strana kevin ve gerinim. Mendevetin vi bajiri, avazekin ip ve hinim.